ormanda yürürken. Güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken